Yeah, siyabonga. Qosonzele usho kanjalo Thawu. Sidlula bevalile, sidlula sebefungile kodwa sidlule ngoba uNkulunkulu selokhu enathi.